0: Hepimiz isteriz ki kardeşlerimiz, yeğenlerimiz, çocuklarımız Almanya'da ehliyetlerini yapsınlar ve 18 yaşından sonra direksiyonun başına geçsinler. Ama bu o kadar da kolay değil artık. Sebebi de ehliyet almak için ailelerin ödemek zorunda olduğu fiyatlar. Ben Almanya'da ehliyetimi aldığımda Deutsche Mark'ın son zamanlarıydı ve şimdinin parasıyla ortalama 900 euro ödemiştim. Şimdi ise bu ücret 3 katına çıkmış durumda. Artık gençler en ucuz ortalama 2500 euroya ehliyet yapabiliyor. Bu ücret kimi yerlerde 4000 euronun üzerine bile çıkabiliyor. Federal hükümet şimdi harekete geçti. Ehliyet masraflarını azaltmak, ehliyet alma süresini ise kısaltmak istiyor. Bu konuda bir reform paketi hazırlandı. Bu reformda neler var, ne zaman yürürlüğe girecek? Ekibimizden Eren Mahir Gencer aktaracak ayrıntıları. Sonrasında sürücü kursu eğitmeni Şükrü Açıcı ile bir röportajımız olacak. Kendisinden federal hükümetin planlarının pozitif ve negatif noktalarını öğrenmeye çalışacağız. Kozmo Türkçe'ye hoş geldiniz. Mikrofonda ben Aydın Işık. Almanya ehliyet almanın en zor ve en maliyetli olduğu ülkelerden birisi. Öyle ki ehliyet masrafları zaman zaman 4000 euronun üzerine bile çıkabiliyor. Şimdi federal hükümet maliyeti düşürmek için harekete geçti. Hazırlanan reform hayata geçerse maliyetler azalacak, sınavlar daha da kolay olacak. Ayrıntıları ekip arkadaşım Eren Mahir Gencer aktaracak. Eren, nedir bu reform?
1: Aydın, geçtiğimiz haftalarda bu reform kabinede onaylandı. Buna göre teorik sınavlardaki soru havuzu daraltılacak. Şu anda soru havuzunda 1197 soru bulunuyor. Bu sayı %30 azaltılarak yaklaşık 840 soruya düşürülecek.
0: Ama sadece hazırlıktaki sorular azaltılıyor. Sınavda çıkacak soru sayısında bir değişiklik olmayacak.
1: Evet, o soru sayısında bir değişiklik olmayacak. Ancak puanlama sisteminde değişiklik olacak. Şu anda her sorunun 2 ile 5 arasında ceza puanı bulunuyor. Yeni sistemde ise teorik sınavdaki her soru 1 puan değerinde olacak. Ancak yeni sistemde de trafik güvenliği açısından kritik soruların doğru cevaplanması gerekecek.
0: Zorunlu sürüş eğitiminde de bir azalma olacak. Şu an mevcut asgari kota kalkacak yanılmıyorsam.
1: Evet Aydın, Almanya'da şu an teorik eğitimde 14 ders, direksiyon eğitiminde ise en az 12 özel sürüş dersi zorunlu. Her pratik ders için ayrıca ücret ödeniyor. Bu da ciddi bir maliyet oluşturuyor. Örneğin Türkiye'den gelen ve daha önce ehliyeti olan Emin Bey 10 ders almış.
2: Ehliyet almak maliyetli. Mesela ben Türkiye'den gelmiş biri olarak direksiyon sınavında en az 10 ders almak zorunda kaldım. Bu da bizim gibi ehliyet olan insanlar için aslında uzun bir süreç ve büyük bir maliyet oldu bana.
0: Şimdi Türkiye'den gelenler için teorik ders ve direksiyon ders zorunluluğu yok bildiğim kadarıyla, değil mi?
1: Evet Aydın, ancak yine de teori ve pratik sınavlarına girmeleri gerekiyor. Pratik sınava girebilmek için de direksiyon eğitmenlerinin onayı şart. Bu onay alınana kadar sürüş dersleri devam ediyor. Bu da maliyeti arttırıyor.
0: Tabii ki şimdi hiç ehliyeti olmayanlar ya da araba kullanmayı yeni öğrenenler için ise bu rakam daha da yükseliyor.
1: Kesinlikle öyle. Öğrenciler çoğunlukla bu özel sürüşlerin yanı sıra normal direksiyon dersleri de alıyor. Böylece masraflar iki katına çıkabiliyor. Hele bir de aileyseniz veya iki kişi ehliyet alacaksa durum daha da zorlaşıyor. Selma Hanım da onlardan biri.
3: Eşimle birlikte aslında ehliyet almak istiyordum. İkimiz birlikte yazılmıştık. Fakat ikimiz birlikte 5-6 bin euroyu buluyor. Ve bu şekilde bizim için ağır olacağı için önce eşim aldı. Ben biraz daha askıya aldım diyebilirim. Yasa değişir, kolaylık olur bizim için diye. Şu anda erteledim açıkçası. Çünkü gerçekten iki kişi için ağır bir rakam.
0: Şimdi Eren, beni şaşırtan noktalardan birisi de ki ben girdiğimde 45 dakikaydı bu süre benim Alman ehliyetimi aldığımda Türk ehliyetim vardı ve Türkiye'deki direksiyon sınavım gerçekten şaka gibiydi. 5 dakika bile sürmemişti. Almanya'da 45 dakika direksiyon başındaydım ve şu anda o direksiyon sınavının süresi de kısalacak.
1: Aynen öyle, benim de öyleydi. Türkiye'deyken 15 dakikada sürüyorsun, tamam dediler, bırak dediler ama burada 55 dakikayı buldu. Şu anda sınav süresi 55 dakikayı buluyor. Bu sürenin 40 dakikaya düşürülmesi hedefleniyor. Fiili sürüş süresi 30 dakikadan 25 dakikaya inecek. Park manevraları ve sürüş öncesinde araç içinde geçirilen süre de eklendiğinde sınavın toplam süresinin 40 dakikayla sınırlandırılması amaçlanıyor.
0: Peki bu yeniliklere tepkiler var mı? Eğitmenler bu konuda neler diyor?
1: Sürücü kursu eğitmenleri reformun trafik güvenliği açısından bazı riskler barındırabileceği uyarısında bulunuyor. Ayrıca yüksek maliyetlerin bir kısmının devletin getirdiği kurallar ve bürokratik yüklerden kaynaklandığını belirtiyorlar.
0: Peki bu reform ne zaman hayata geçecek?
1: Reform Federal Meclis ve Federal Konsey Bundesrat tarafından onaylandığı takdirde muhtemelen 2027 yılının başında yürürlüğe girecek.
0: Çok teşekkürler Eren verdiğin bilgiler için. Federal hükümet ehliyet alma sürecini hem ucuzlatmayı hem de modernleştirmeyi hedefleyen bir reform paketi hazırladı. Peki bu paket neden önemli? Sürücü adayları ve sürücü kursları için ne anlam taşıyor? Konuyu sürücü kursu eğitmeni Şükrü Açıcı ile konuşuyoruz. Merhabalar Şükrü Bey.
4: Merhaba Aydın Bey.
0: Şükrü Bey, sizden ilk olarak öğrenmek istediğim, Mert hükümetinin öncülük ettiği bu değişiklik neden gerekli?
4: Neden gerekli? Hükümetin amacı hem teori hem de pratik sınavlarda sürücü adaylarının başarılı olması, başarı oranını artırmak ve ehliyet maliyetini düşürmek. Aynı zamanda bizim sürücü kurslarının bürokratik işlemlerini de kolaylaştırmak. Bizim isteğimiz tabii kanun yasamada pek söz hakkımız yok ama iyi ve başarılı sürücüler yetiştirmek. Umarım başarılı oluruz hep beraber.
0: Şimdi ehliyet sınavlarında başarısız olan adayların sayısı son yıllarda arttı ve artmaya da devam ediyor. Sizce bunun temel nedeni eğitim sistemi mi, trafik kurallarının karmaşıklığı mı, yoksa gençlerin hazırlık düzeyindeki değişim mi?
4: Birçok sebebi var bu başarısızlığın. Korona döneminde başladı daha doğrusu. Online teori dersleri, ondan sonra ön test yapıyorduk. Teori sınavına girmeden önce o kalktı. Ayrıca teori sorularının B sınıfı için 1500'den fazla soru var. Pratik sınavda beklentiler çok yüksek. Sınav süresi 45 dakikadan birkaç sene önce 55 dakikaya çıkarıldı. İşte yeni kurallar, yeni uygulamalar, trafik yoğunluğu vesaire. Artı bir de gençlerin pratik yeteneklerindeki değişim başarısızlığın sebepleri. Teori sınavında başarısızlık arttı dediğim gibi korona döneminden beri, ama direksiyon sınavlarında başarı oranımız oldukça iyi. %90'ın üzerinde başarılı oluyor. Tabii ki eğitim de önemli başarılı olabilmek için.
0: Anladığım kadarıyla en büyük problem teori sınavlarında oluyor.
4: Teori sınavlarında, direksiyon sınavları maliyeti artırıyor tabii ki. Bu da bir sorun. Yani sorun sınavlarda başarısız olmak değil, beklentilerin yüksek olmasından dolayı direksiyon dersleri artıyor ve bu da maliyeti artırıyor. Yani direksiyon derslerindeki problem bu.
0: Şimdi Almanya Avrupa'nın en güvenli trafik sistemlerinden birisine sahip. Ancak hükümet şimdi ehliyet eğitimini kolaylaştırmayı ve maliyetleri düşürmeyi planlıyor. Peki sürücü eğitiminin esnetilmesi Almanya'nın özellikle trafik güvenliğini tehlikeye sokar mı?
4: Şimdi trafik güvenliği sınav, direksiyon sınavı, pratik sınav değişmeyecek. Oradaki beklentiler aynı kalacak. Dolayısıyla direksiyon eğitiminin sınavı başarabilmek için pratik eğitimin iyi olması lazım ve bu da sürücülerin yeterli olduğu anlamına gelir. Bu açıdan bir değişiklik yok. Yalnız yeni düzenlemede bir nokta var. Sürücü adayları anne veya babalarıyla henüz ehliyet sınavını başarmadan trafiğe çıkacaklar. Belki bu durumda, eğer bu uygulamaya geçerse, sorun çıkabilir. Trafikte karmaşa oluşabilir. Anne baba çocuklarıyla trafiğe çıkarsa, ki çoğu anne baba zaten bunu istemiyor. Artık ne olacağını göreceğiz. Yoksa güvenlikte çok fazla bir değişiklik olmayacak diye düşünüyorum. Bu nokta hariç.
0: Yani sizin söylediğiniz direksiyon eğitimini anne ve babalarından alırlarsa trafikte, bu problemlere sebep olabilir diyorsunuz.
4: Problem olabilir. Yani şimdi anne babanın müdahale şansı yok. Çünkü bizim direksiyon dersinde, bizim araçta sağ tarafta gaz, fren, debriyaj hepsi mevcut. Onlar da yok. O açıdan problemler oluşabilir ama büyük bir çoğunluğun bunu yapmak istemeyeceğini düşünüyorum, anne babaların.
0: Peki bu yeni reformun avantajları neler?
4: Avantajları az önce de dediğim gibi, bizim kurslar için bürokratik işlemler azalacak. İşte yazı işleri, kağıt işleri azalacak. Öğrenciler için teori sınav soruları 1/3 oranında azaltılacak. Şimdi 1500 soru varsa 500 soru daha az olacak, B sınıfı için diyorum. Mecburi pratik dersler var 12 tane, bunları azaltmayı düşünüyorlar. Ayrıca direksiyon sınavı şu an 55 dakikadan 25 dakikaya düşürülecek.
0: 25 dakika, yani yarısından fazlası gidecek sürenin diyorsunuz.
4: Gidecek tabii ki. Tabii bu net sürüş süresi oluyor. Bunun üzerine bir 10 dakikada artık bazı sorular oluyor, teorik sorular direksiyon sınavında, onları eklememiz lazım. Yani 35-40 dakika olacak. Olumsuz yönü, teori dersleri büyük oranda online yapılacak. Tabii bu da öğrencilerin derslere çok fazla odaklanmamasına sebep olacak. Teorik bilgileri o kadar iyi olmayacak. Bu da aynı zamanda teori sınavındaki başarısızlığın sebeplerinden birisi. Bir de olumsuz yanı anne babayla trafiğe çıkmak, belki bilmiyorum. Yani bunu yaşayıp göreceğiz, eğer kanunlaşırsa sonuçları nasıl olacak bilmiyorum ama bana çok iyi olmayacakmış gibi geliyor.
0: Şimdi siz senelerdir sürücü adaylarıyla beraber çalışıyorsunuz. Gençler en çok neyden dert yakınıyorlardı özellikle ehliyet alma sürecinde?
4: O kadar çok kural var ki, yani teoride öğrendikleri o kadar çok kural var ki direksiyon dersinde uygulamaları gereken, artı trafik yoğunluğu, trafikte diğer sürücülerin hoşgörüsüzlüğü falan, bunlardan, yani bu kuralları bu durumda, bu yoğunlukta uygulamakta zorlanıyorlar. En büyük zorluğu orada çekiyorlar. Tabii ki derslerde alıştırıyoruz, öğretiyoruz, eğitiyoruz başa çıkabilmeleri için. Ama en zorlandıkları nokta trafik kurallarını pratikte uygulayabilmek.
0: Şimdi Mert hükümetinin yapmak istediği değişiklikler sizce yeterli mi? Ya da iyi bir sistem özellikle ehliyet konusunda sizce nasıl olmalı?
4: Bence sürücü eğitiminde veya genel olarak trafikte trafik güvenliği her zaman ön planda olmalı. Yani kaza azalmalı, hatta tabii ideal hiç kaza olmasın. Bundan taviz vermemek lazım. Tabii bunu göz önünde bulundurarak, bunu gözeterek direksiyon sınavlarının biraz daha kolaylaşması sağlanabilirdi. Ben burada eksiklik görüyorum. Çünkü maliyeti düşürmek için direksiyon derslerinin sayısının azalması lazım. Bu da direksiyon sınavının azaltılmasından geçer. Mesela İşte bu sürücü destek sistemleri var, tempomat gibi veya iz tutma sistemi var. Bunlar soruluyor, bunlar bekleniyor. Bir sürü husus var. Bazı şeyleri silebilirlerdi, direksiyon sınavını kolaylaştırabilirlerdi. O zaman öğrenciler için de avantajlı bir durum oluşurdu.
0: Sürücü kursu eğitmeni Şükrü Açıcı, federal hükümetin ehliyet alma sürecinde yapmayı planladığı değişiklikleri yorumladı. Çok teşekkürler Şükrü Bey.
4: Rica ederim. İyi yayınlar.
0: Federal Meclis Almanya'da ehliyet almanın daha kolay olması için adımlar atıyor. Bugün Kozmo Türkiye'de Merz hükümetinin ehliyet problemine nasıl bir çözüm bulmaya çalıştığına daha yakından göz attık. Ekibimizden Eren Mahir Gencer bize planın ayrıntılarını aktardı. Sonrasında sürücü kursu eğitmeni Şükrü Açıcı ile bir röportajımız oldu. Açıcı röportajımızda özellikle teori sınavına hazırlanırken sürücü adaylarının hazırlandıkları soru sayılarının ve direksiyon sınavı süresinin indirilmesinin şoför adaylarına yardımcı olacağına inandığını belirtti. Hem bu hem de diğer bütün bölümlerimizi ARD Sound başta olmak üzere podcast dinlenebilen bütün platformlardan dinleyebilirsiniz. Bizden bugünlük bu kadar. Mikrofonda ben Aydın Işık. Bir dahaki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
5: Bu bir Kozmo prodüksiyonudur.